inkohe agote agotsa sadze ehlike inda agotsyale hanile eketa agotsyale di wehehuwe agote etson natsezeza inhlekede wehehuwe zon ezanekene.